0: Yani bayağı şey yapsın.
1: Var
0: Yo, bakın, bu arabayı geçiyor. Ne olacak, ne oldu?
1: Hey, Larry 6, 7, 14, 7.